Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'de.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erkek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya şantaj iddiasıyla tutuklandı. Sarıkaya, Haluk Levent'ten oğlumun okul masrafı için burs aldım dedi. Süreç yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. AK Parti kapalı grup toplantısında çerçeve yasayla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, muazzam bir eşikteyiz, bu fırsat kolay gelmez, heba etmememiz gerekiyor dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Tuğgeneral olan Özlem Karapınar Hava Kuvvetleri'nin, Armağan Özel de Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın generalleri oldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla iki general yaş haddinden, 61 general ve amiral kadrosuzluktan emekli edildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez mecliste grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, yeni parti Atatürkçülerin adresidir. Kutlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek çağrı yaptı. İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışta yabancılara vatandaşlık kazandıran 72 kişi gözaltına alındı. 687 yabancının Türk vatandaşlığı iptal edilecek. 7 şirkete kayyum atandı. 1000 şirkete de el konuldu. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sivil Türk gemilerine saldırı yakından takip ediliyor. Can güvenliği önceliğimiz açıklamasını yaptı. Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili gözaltına alınan oyuncu Bennu Gere de serbest bırakıldı. İzmir Menderes Belediyesi soruşturmasında Başkan İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Bakan Bayraktar, 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının Sakarya gaz sahasından karşılanacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı, İran'la Hürmüz'ün açılmasında ilerleme kaydettik. Çok yakında anlaşma umuyoruz duyurusunu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, istifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim dedi. Pentagon'un mühimmat stokunun tehlikeli derecede düşük olduğu, füze savunma sisteminin %80'ini tükettiği öne sürüldü. İspanya, septeye giriş yapan yaklaşık 72 bin göçmenden 70 bine yakınının Fas'a döndüğünü duyurdu. ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi'nin vizesini iptal etti. Telegram'ın kurucusu Durov, Apple Telegram'ı uyarmadan Apple Store'dan kaldırdı dedi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Mısırlı oyuncu bugün Türkiye'ye geliyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya kulübü Sturm Graz'ı ağırlayacak. Maç saat 21'de.

0: Görevine İngiliz hakem Anthony Taylor'ı getirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Rade Kralove ile karşılaşacak.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Emeklilere zam fark ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak. Otomobil ve hafif ticari araç satışı Ocak-Temmuz döneminde %10,72 azaldı. Piyasada karşılıksız çeklerin sayısı %13, çeklerin tutarı da %54 oranında arttı.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erkel. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya şantaj iddiasıyla tutuklandı. Sarıkaya, Haluk Levent'ten oğlumun okul masrafı için burs aldım dedi. Süreç yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. AK Parti kapalı grup toplantısında çerçeve yasayla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, muazzam bir eşikteyiz, bu fırsat kolay gelmez, heba etmememiz gerekiyor dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Tuğgeneral olan Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri'nin, Armağan Özel de Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın generalleri oldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla iki general yaş haddinden, 61 general ve amiral kadrosuzluktan emekli edildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez mecliste grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, yeni parti Atatürkçülerin adresidir. Kutlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek çağrı yaptı. İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışla yabancılara vatandaşlık kazandıran 72 kişi gözaltına alındı. 687 yabancının Türk vatandaşlığı iptal edilecek. 7 şirkete kayyum atandı. 1000 şirkete de el konuldu. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sivil Türk gemilerine saldırı yakından takip ediliyor. Can güvenliği önceliğimiz açıklamasını yaptı. Müstehcenlik soruşturması ile ilgili gözaltına alınan oyuncu Bennu Gere de serbest bırakıldı. İzmir Menderes Belediyesi soruşturmasında Başkan İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Bakan Bayraktar, 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının Sakarya gaz sahasından karşılanacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı, İran'la Hürmüz'ün açılmasında ilerleme kaydettik. Çok yakında anlaşma umuyoruz duyurusunu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, istifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim dedi. Pentagon'un mühimmat stokunun tehlikeli derecede düşük olduğu, füze savunma sisteminin %80'ini tükettiği öne sürüldü. İspanya, septiğe giriş yapan yaklaşık 72 bin göçmenden 70 bine yakınının Fas'a döndüğünü duyurdu. ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi'nin vizesini iptal etti. Telegram'ın kurucusu Durov, Apple, Telegram'ı uyarmadan Apple Store'dan kaldırdı dedi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Kişiler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro.
2: Non-stop. Non-stop Metro. Parte Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: harcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Tüm sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Sabah sporunu Metro FM'le yapmak daha güzel bir sabah olamaz. Metro FM.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya şantaj iddiasıyla tutuklandı. Sarıkaya, Haluk Levent'ten oğlumun okul masrafı için burs aldım dedi. Süreç yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. AK Parti kapalı grup toplantısında çerçeve yasayla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, muazzam bir eşikteyiz, bu fırsat kolay gelmez, heba etmememiz gerekiyor dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Tuğgeneral olan Özlem Karapınar Hava Kuvvetleri'nin, Armağan Özel de Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın generalleri oldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla iki general yaş haddinden, 61 general ve amiral kadrosuzluktan emekli edildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez mecliste grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, yeni parti Atatürkçülerin adresidir. Kuklancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek çağrı yaptı. İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışla yabancılara vatandaşlık kazandıran 72 kişi gözaltına alındı. 687 yabancının Türk vatandaşlığı iptal edilecek. 7 şirkete kayyum atandı. 1000 şirkete de el konuldu. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sivil Türk gemilerine saldırı yakından takip ediliyor. Can güvenliği önceliğimiz açıklamasını yaptı. Müstehcenlik soruşturması ile ilgili gözaltına alınan oyuncu Bennu Gere de serbest bırakıldı. İzmir Menderes Belediyesi soruşturmasında Başkan İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Bakan Bayraktar, 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Sakarya gaz sahasından karşılanacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı, İran'la Hürmüz'ün açılmasında ilerleme kaydettik. Çok yakında anlaşma umuyoruz duyurusunu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, istifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim dedi. Pentagon'un mühimmat stokunun tehlikeli derecede düşük olduğu, füze savunma sisteminin %80'ini tükettiği öne sürüldü. İspanya, septiğe giriş yapan yaklaşık 72 bin göçmenden 70 bine yakınının Fas'a döndüğünü duyurdu. ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi'nin vizesini iptal etti. Telegram'ın kurucusu Durov, Apple, Telegram'ı uyarmadan Apple Store'dan kaldırdı dedi.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Mısırlı oyuncu bugün Türkiye'ye geliyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya kulübü Sturm Graz'ı ağırlayacak. Maç saat 21'de. TFF MHK Elit Hakem Direktörlüğü görevine İngiliz hakem Anthony Taylor'ı getirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Radek Kralove ile karşılaşacak.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
5: Limitsiz.
4: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Emeklilere zam fark ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak.

0: oranın da arttı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Mısırlı oyuncu bugün Türkiye'ye geliyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya kulübü Sturm Graz'ı ağırlayacak. Maç saat 21'de. TFF MHK Elit Hakem Direktörlüğü görevine İngiliz hakem Anthony Taylor'ı getirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Radek Kralove ile karşılaşacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emeklilere zam fark ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak. Otomobil ve hafif ticari araç satışı Ocak-Temmuz döneminde %10,72 azaldı. Piyasada karşılıksız çeklerin sayısı %13, çeklerin tutarı da %54 oranında arttı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip Tem Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM. The station.

0: biz.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz hit müzik.

0: selamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası...
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Reklamlar.
1: TSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu TSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: öğrenmeyi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Mısırlı oyuncu bugün Türkiye'ye geliyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya kulübü Sturm Graz'ı ağırlayacak. Maç saat 21'de. TFF MHK Elit Hakem Direktörlüğü görevine İngiliz hakem Anthony Taylor'ı getirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Fredek Kralove ile karşılaşacak.
3: Türkiye

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: yapacağım.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de favori saat sona.
1: Reklamlar.
0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Emeklilere zam fark ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak. Otomobil ve hafif ticari araç satışı Ocak-Temmuz döneminde %11,72 azaldı. Piyasada karşılıksız çeklerin sayısı %13, çeklerin tutarı da %54 oranında arttı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara
2: Bodrum, Bursa
0: Antalya
2: İzmir
0: always with you
2: forever metro.

0: Reklama.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emeklilere zam fark ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak. Otomobil ve hafif ticari araç satışı Ocak-Temmuz döneminde %11,72 azaldı. Piyasada karşılıksız çeklerin sayısı %13, çeklerin tutarı da %54 oranında arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz.
1: Git müzik.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
10: DJ Cengiz'in salla Metro Online başlıyor.
11: Rock that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I rock that Gucci, the Prada.

0: en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz. Keyifli güzel bir çarşamba günü. Haftanın tam ortasından sonuna doğru adım atıyoruz ve o keyifli şarkılarla günün ikinci bölümünden sonuna doğru yolculuk yapıyoruz. Saat 17'ye kadar radyonuzda olacağım. Macchiato ve Gucci ile açılışı gerçekleştirdik. Melizos'la keyfimize keyif katalım. My Life is a Disco.
1: Limitsiz Hit.

Metro FM'de yeni meselik müzik devam ediyor. Hip Hop dünyasının son dönemde kaybolmuş isimlerinden biri ama bizim listemizde kolay kolay böyle güzel şarkılar kaybolmaz. Designer ve Panda ile yakın geçmişte şöyle bir dolaştık. Bugüne geri dönüyor ve Slater'la günümüzü güzelleştirmeye devam ediyoruz. Metro Online'da Dance.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
3: DJ'ciğimizin salla Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de günün yepyeni şarkısı Swedish ve No Smoke'dan geldi. Rihanna setimizi onun sample'larıyla gideriyoruz. Bugünlerde Talking Chan için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Hüsal adresindeyim. Benim şarkıyı orada bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: PSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ'cinizin salla Metro Online devam ediyor.

0: Son günlerin en çok aranan, en çok merak edilen şarkılarından bir tanesi. Yeni saatinde açılışında karşımıza çıktı Imel Angel ve Bad Times'ı. Henüz daha keşfetmediyseniz şu an onunla tanışma zamanı olsun hepiniz için. Güzel bir çarşamba günü, hafta ortası sonuna doğru gidiyoruz ve enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye taşıyoruz. Bize de Ed Sheeran yardımcı olacak bu yeni saate adım attığımızda. Azizam'la Metro Online devam ediyor.
1: Limitsiz.

0: 60 tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Get music.

0: reklamlar. Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

Metro FM'de yepyeni şarkılarla tanıştığınız yerdesiniz. Sea Fish ve No Smoke, Rihanna sample'larıyla Talking Chan'la radyonuzdaydı. Geçtiğimiz saat kaçıranlar ve bir kez daha duymak isteyenler için bir kez daha çaldığım şarkıyı ve gerisi artık size ve oylarınıza kalıyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresini indirin hem beni takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedin hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya şimdi katılın.

0: tanıtıcı reklam.
1: Mobil 1, güvenilir ve yenilikçi 50 yıllık mirasını sürdürürken aynı zamanda gelişmiş tam sentetik yağ teknolojisiyle de endüstride çığır açmaya devam ediyor. Zorlu koşullarda bile uzun motor ömrü sunan Mobil 1 tam sentetik yağ serisi, çok yüksek sıcaklıklarda bile aşırı ısınan motoru korumaya devam ediyor. Mobil 1'in yenilikçi mirasından ilham alan ve birinci sınıf bileşenlerden oluşan bu Triple Action Formula teknolojisi, motorda yer alan birikintileri ve tortuları da azaltarak motor temizliğine yardımcı oluyor. Tabii motor yağında kullanılan teknolojiler kadar aracınıza en uygun motor yağını seçiyor olmak da çok önemli. mobiloil.com.tr'de yer alan gelişmiş yağ uygulaması sayesinde sadece araç şase numarasıyla aracınıza en uygun, en güvenilir motor yağı tek tıkla karşınıza çıkıyor. Ayrıca size en yakın Mobil yetkili satıcısı konusunda yönlendirerek yağınızı en güvenilir noktalardan almanız veya araç bakımınız için size yardımcı oluyor.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Metro Online'la Cengiz Radyo'nuzda keyifli güzel bir çarşamba günü, günün tarihi 5 Ağustos oldu. Bugün Sevda Tuncan'ın doğum günü partisi için bir araya geldik. Sevda, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana. Metro FM'den doğum günü armağanın Alex Cooper ve Olivia Adams'ın bu eğlenceli şarkısı. Brand New Day senin için radyonda. Mutlu güzel yaşlar.

0: reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de ben Cengiz. Bu yepyeni Metro FM hitlerini sizler için çalıyorum. Onlardan bir tanesi Fat Papi'den geldi. Son günlerde sıklıkla radyonuzda karşınıza çıkıyor. Freak Out'u geride bıraktık. Saatin şansı ismini belirledik. Metro FM TR Instagram adresinden istek şarkısı bize ulaştı. Tugay Aşıcı'nın favorisi, pek çoğunuzun da sevdiği şarkı. Tom Odell'den Another Love radyonuzda.

Karnava, 5 Ulusal Radyo, 30 Dijital Radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiş.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emeklilere zam fark ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak. Otomobil ve hafif ticari araç satışı Ocak-Temmuz döneminde %11,72 azaldı. Piyasada karşılıksız çeklerin sayısı %13, çeklerin tutarı da %54 oranında arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always natural, natural. Forever natural, natural. Non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval Damatio FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Bounce ve Magnetic ile yeni saate adım attık. Günün son bölümüne adım adım yaklaşmaya devam. Enerji, moral, motivasyon hepsini tazeliyoruz. Günle kaybettiğiniz ve üzerinize çökmüş negatif ne varsa hepsinden kurtulmanıza yardımcı oluyoruz. Bizi bekleyen bir 60 dakika daha var, onun da keyfini çıkartalım. Metro Online'da Slater geliyor radyonuza. Dance.
1: Limitsiz.

0: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Temple City de bunlardan bir tanesiydi. Self-Aware dinledik ve hemen arkasına günün son şansı ismi Bahar Alp Yavuz'un favorisini ekledim. Uzun zamandır dinlemiyorduk Fantomel ve Caitlyn birlikte. Metro FM'de Damayongar.

Metro FM dinleyicimiz ritmicik Heron Smith'in o harika şarkısıyla devam etti. Bu şarkıda eski yayınlardan Dancing'i geride bırakıp yepyeni Becky Goo şarkısına merhaba diyoruz. Harry Star'la beraber seslendirdiği bu şarkı sessiz sedasız dünya listelerinde görünmeye başladı bile. Siz herkesten önce keşfetmenin ayrıcalığını Metro FM'de yaşayın. Woman.

0: Reklama. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Ümitsiz Hit Müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online'da.

Justin'in yıllar sonra moda olan şarkısıyla yolun sonunu getirdik. Love's Gonna Save Us'la gitme zamanı geldi. Ben Cengiz, saat 14'ten bu yana radyonuzda dedim. Umarım keyfi güzel ve eğlenceli olmuştur herkes için. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. 14'te burada olacağım az sonra. Eve dönüş yolculuğunuzu Arkın Çelik'e Around the World'la eşlik edecek. Görüşmek üzere.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Emeklilere zam park ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak. Otomobil ve hafif ticari araç satışı Ocak-Temmuz döneminde %10,72 azaldı. Piyasada karşılıksız çeklerin sayısı %13, çeklerin tutarı da %54 oranında arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM,
6: non-stop Metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün
9: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Carnival App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go!
9: Hadi başlayalım.

Çarşamba akşam haftanın tam ortasındayız. Ben Arkın ve Around the World saat 19'da sizin için seçtiğim özel listeyle radyonuzda. Sesimi duyan herkese merhaba. Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Açılış piyanosunun iki hikayesi var. Robert Miles Children'ı babasının eski Yugoslavya'dan getirdiği savaş çocuklarının fotoğraflarına bakarak duygulanarak yazdı ama asıl amacı DJ seti çaldığı gecelerin sonunda son şarkı olarak gençleri sakinleştirmek ve kulüp dönüşünde yollarda can vermelerini engellemek istemesiydi. Dream House tam olarak resmen böyle doğmuş oldu. Kayıt 12 ülkede bir numaraya çıktı, hala klasikler arasında. Müziğin hayat kurtaran hallerinden biri daha. Berlin'den bugüne cevap gibi. Kitch Creek'in yeterince iyisin anlamına gelen parçası Gut Genug Almanya'nın bir numarasında ve milyonlarca sosyal medya videosuna ses verdi. Kendinize iyi davranmaya devam. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik.

Jones'un 1964'te hiç lise görmeyen single'ı Kader'in ikinci eline dokundu ve 17 yıl sonra Soft Cell'ın synthleriyle 17 ülkede bir numaraya oturdu. Amerika lisesinde 43 hafta kalarak dönemin rekorunu kırmayı başardı ve Guinness'e zaten girdi ama Tainted Love Around the World'de Metro FM'deydi. Romanya'dan yaz vitesine geçiyoruz. DJ Goja'nın Michiko diyen kaydıyla tempo yerine geliyor. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Metro FM'desiniz, limitsiz hit müzik.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Get the music.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
4: Around the World
1: devam ediyoruz.

İngiltere'nin eleştirmenler ödülünü getiren Another Love son yıllarda aslında bir direniş şarkısına dönüştü ve Ukraynalıların dayanışma videolarının sesi haline geldi. Odell, bu kadar insanın şarkımı sahiplenmesinden onur duydum diyor. Şarkılar sahiplerini kendisi seçer. Around the World'de Metro FM'desiniz. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla dünya yolculuğumuza devam ediyoruz. Arzunun kıyısına doğru gidelim ve Jonas Blue'nun Brezilyalı prodüktör Maliv ortaklığıyla Beatport'un bir numarasına oturan, vokalin sahibinin hala kim olduğu bilinmeyen cazibeli parçası. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Metro FM'desiniz, Edge of Desire radyonuzda.

gün batımında dinlediğinizde gerçekten aşkın insan hayatını hem aydınlatan hem de karartan şey olduğunu bir kere daha anlayabilirsiniz. Bill Withers 1971 yılında bu şarkıyı yazdığında Boeing fabrikasında işçiydi. Üçüncü kıtayı henüz yazmamıştı ve öylesine yer olsun diye I Know'u 26 kere tekrarladığı o bölüm stüdyo kaydında o kadar sevildi ki tarihe öyle geçti ve kayıt Grammy aldı. Fabrikadan gelen adamın boşlukları doldurması pop tarihinin en ünlü tekrarlarından biriydi. I Know, I Know, I Know, I Know, Ain't No Sunshine'ı Algoritma'nın yorumuyla yeniden dinlediniz. Around the World'desiniz. Algoritma'nın ikinci sınavı ise Fransızca. Chill 77'in Stromae yorumu için Newsweek dergisi 2026'nın şimdiye kadarki en viral şarkısı tanımını yaptı ve bir araştırmaya göre dinleyicilerin %97'si yapay zeka ile insanı ayırt edemiyor. Yani bir şarkıyı bir insan yazdıktan sonra yapay zeka ile yeniden yaptırmak mı? Örneğin Boy George'un yaptığı gibi. Ya da sıfırdan şarkıyı böyle bir şey istiyorum diyerek sipariş etmek mi? Hangi noktada sınırı çiziyoruz? Peki siz ayırt edebiliyor musunuz? Chill 77 ve Papa Ute radyonuzda.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Gecenin iki hali. Sorrento'da kurulan İtalyan projesi Sidekick'in kulüp klasiği. Listelere hiç uğramadı ama Geta'nın mashup'ından Gabri Ponte yorumuna çeyrek asırdığı kulüplerin demirbaşlarından biri. Hatta korkunun bu kadar dans ettirdiği az görülmüştür. Deep Fear, Around the World'de Metro FM'deydi. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Derin korkudan uykusuzluğa, hatta belki uykusuzluk korkusuna. Maxi Jazz'in Uyuyamıyorum isyanının ilk çıkışı İngiltere'de 27 numarada kaldı ama bir yıl sonra 3 numaraya yerleşmeyi başardı. Bugün tüm zamanların en iyi dans kayıtları listesinin vazgeçilmezlerinden biri. Bu şarkıyı ilk duyduğum anı hatırlıyorum. DJ ile yeni başladığım dönemde gerçekten inanılmaz etkilenmiştim. O intro, o mood, içine hapseden sonra uçuran ses sahnesi ve efsane melodi. Zamansız, limitsiz hit müzik, Insomnia ile radyonuzda. Metro FM'de Faithless.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atan Trabzonspor, Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. Özel uçakla gelen Salah, Trabzonspor formasını ilk kez giydi. 34 yaşındaki yıldız Salah, taraftarlarca havalimanında coşkuyla karşılandı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya kulübü Sturm Graz'ı ağırlayacak, maç saat 21'de. TFF, MHK Elit Hakem Direktörlüğü görevine İngiliz hakem Anthony Taylor'ı getirdi. Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Radek Kralove ile karşılaşacak.

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: Emeklilere zam fark ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak. Otomobil ve hafif ticari araç satışı Ocak-Temmuz döneminde %11,72 azaldı. Piyasada karşılıksız çeklerin sayısı %13, çeklerin tutarı da %54 oranında arttı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: En çok dinlenen yabancı
4: müzik radyosu. Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
5: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
5: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
8: Around the World.
4: Devam ediyoruz.

Kez TVV'nin Melody Washington vokalli Hicvi ilk çıkışında İngiltere listesinde 100. sıraya ancak girebildi. Bir yıl sonra yeniden yayınlandı ve 2 numaraya kadar tırmandı. Hollanda'da zirveyi ele geçirdi ve kirli parayla temiz rövanş tam olarak böyle bir şey. Dirty Cash, Around the World'de Metro FM'deydi. Rüzgar yine güneyden esiyor. Ultranate'nin sesi Ağustos sıcağında güneşle tanışalım diyor ve kelimenin tam anlamıyla mevsiminde bir davet. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'ları Usual ve Ultranate. Move into the Sun radyonuzda. Metro FM'desiniz. Dans zamanı.

Kumlu Parisli, Jim. Siyah gözlüğün arkasındaki hikaye aslında öyle sadece sahnede gizemli görünmek için değil, bildiğiniz ışık hassasiyeti. 2009'da yazıp 4 yıl beklettiği Bella, Fransa'da platin plak aldı. Marbella'da çekilen klibi yarım milyar izlenmeyi geçti ve sabreden şarkının güzelliği sanırım böyle bir şey. Bella, Around the World'de Metro FM'deydi. Bu şarkının videosunu koreografi hatırlıyor musunuz? Pussycat Dolls'un ödül gecesi performansını izleyen Snoop Dogg kayda 2 verse kendisi ekledi ve parça Amerika'da 3 numaraya kadar çıktı. Klibi milyar izlenmeyi devirdi ve Metro FM'de Limitless Hit müziğinin en iyi örneklerinden biri The Pussycat Dolls'la radyomuzda. Button.

0: reklamlar. Metro FM. Limitsiz. Git müzik,
1: git müzik. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Işıklı bir yakma emri Londra'dan geliyor. Ellie Goulding, Ryan Tedder'la yazdığı Burn'le kariyerinin ilk İngiltere bir numarasını elde etti. 3 hafta zirvede kaldı ve yanmak bazen parlamaktan öteye geçiyor değil mi? Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Müzikal yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıradaki şarkı sahneye bir teknoloji devinin konferansında çıkıyor. The Weeknd 2015'te yaptığı kaydı ilk kez Apple'ın geliştirici sahnesinde dile getirdi. Ve eleştirmenler Michael Jackson karşılaştırması sonrasında Rolling Stone yılın şarkı seçti ve The Weeknd Can't Feel My Face'de Around the World'de an itibariyle Metro FM'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM. Everybody get up.

yarışçısının tartışmalı sahibi. Robin Thicke, T.I. ve Pharrell'le birlikte yaptığı kayıt Amerika'da 12 hafta bir numarada kaldı. Dansı tartışıldı, temposu tartışılmadı. Blurred Lines ödediği tazminatla tarihe geçti. Around the World'de, Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Aynı yıl zirveyi bağımsız bir ekip de gördü. Yani independent sanatçı Macklemore ve Ryan Lewis. Büyük plak şirketi çatısı olmadan ilk iki single'ı Amerika'nın bir numarasını taşıyan dünyadaki ilk isim olmayı başardı. Ray Dalton vokali nakaratıyla Can't Hold Us resmen tutulamıyor. Klibinde The Heist bayrağını elden ele dünyayı dolaştıran isim, tanıdık bir fikir değil mi? Bizimle birlikte dünya yolculuğuna katılıyor. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Macklemore'la radyonuzda Can't Hold Us.

5 Ağustos. Tarihte şöyle biraz geriye gittiğimiz zaman bence iki tane dikkate değer hikaye var. İlki tam 10 yaşında. Bundan 10 yıl önce Cheap Thrills bu hafta Amerika'nın bir numarasına yükseldi. Rihanna'nın geri çevirdiği şarkıyı Sia 40 yaşında kariyerinin ilk bir numarası olarak kaydetti ve Madonna'dan beri Amerika listesinde bir numara gören en yaşlı kadın oldu. Yaşlı dediğim de 40 yaşında bu arada. Kayıt Türkiye dahil 20'den fazla ülkede zirve yaptı. Reddedilen şarkının hak edilmiş zaferi. Around the World'de radyonuzda. Geçmişte biraz daha geri gitme zamanı, tam 23 yıl önce bugün Crazy in Love Amerika'nın zirvesindeydi. Chai Lights'ın 1970 model Korna kayıtları üzerine Rich Harrison'ın tek başına çaldığı enstrümanlarla 8 haftalık bir saltanat başladı. 2 Grammy ve Beyoncé'nin solo döneminin açılışı ucuz zevklerle çılgın aşıklar aynı gecede buluşursa fatura herhalde müzikle ödenir. Haftanın ortasından sona doğru saatte 60 dakika, dakikada 60 saniye hızla yola devam. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda beraber 2 saat geçirdik. Yarın aynı saatte yepyeni bir rotayla Metro FM'de buluşmak üzere. Beyoncé ve Jay-Z sizinle. Crazy in Love radyonuzda.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Emeklilere zam fark ödemesi 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacak. Otomobil ve hafif ticari araç satışı Ocak-Temmuz döneminde %10,72 azaldı. Piyasada karşılıksız çeklerin sayısı %13, çeklerin tutarı da %54 oranında arttı. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atan Trabzonspor, Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. Özel uçakla gelen Salah, Trabzonspor formasını ilk kez giydi. 34 yaşındaki yıldız Salah, taraftarlarca havalimanında coşkuyla karşılandı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Avusturya kulübü Sturm Graz'ı ağırlayacak, maç saat 21'de. TFF, MHK Elit Hakem Direktörlüğü görevine İngiliz hakem Anthony Taylor'ı getirdi. Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Radek Kralove ile karşılaşacak.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. Limitsiz.
8: Git müzik git.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop Metro.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Metro Müzik.

Danmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM. Hey!

I'm sexy and I know it. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM. Vardım Gita Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Don't tell your dreams to everybody around.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.